0: kalbi can kayısa satı onaldi heyran yabalı güzelsin ya.
1: Прибой, где музыка живет, там душа поет.